Bin vardi, bin bideyim asmana sur kabuste, böl bir gifte hay bize yar. Ateş, ateş, mehdere bavel kışakı.